0: Öykü bu kızarım.
1: Ayşe.
0: Ayşe. Ayarım. Benim ikinci bunu çıkarma Ayşe. İyi candarmış.

0: Before the train's departure, an emergency case arrives.
1: Hayır, hayır, hayır. Sorun. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır.

0: Başım ben mi kırsam da?
1: Ya. Yakın çoğun bir kan tapsırınız. Kilesi yakın çoğun.
0: Yine bir iş terapet verici.
1: Yok terapet yiyen son da bizi.
2: Rasul, lan bir kötü tuttu şu. Şimdi kız bitikte babası. Ben de kız bu yerde niye yok? Vesi yok. Registratora kırgın yerde vesi var.
3: Yok, adamla bir adamla bir aldın.
4: Adam az gün bizde para var. Yani ayıkkan mı burası yazı kirli.
5: Alo. Ne çok kutup durum.
1: Bunca kapay.
6: Nam canım. Kirli. Kuşuna kat.
1: Sosun.